0: Der davam ki ya.
1: Ya, taz obdan ki. Destrimi tüm tüz çıktı zaten. Mastırımı zaten eynek tıklan çıktı. Nakışlarımı da obdan koyupla. Asıldığın, sıla yazkan nerse de yemeğe var. Derdi var çıkmaydı.
0: Derdi o köz tüpesle.
1: Mağam buldum. Kıvasamın küçüğü yapmadım da. Kıvasam, mağam nasıl pütürüp kıysa. Pütken o zaman da ben çıkıp görüp.
2: Mağam.
3: 日赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐